açtılar eve. Onlarla beraber penceremdesin. Ah be bir tanem, nerelerdesin?

0: Hosume Türkiye'yi dayını Radyo Gaya'nı.
1: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
2: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
3: Ayç Radyo Voça Türkiye.
4: Говорит голос Türkiye.
5: Эфирде Türkiye Ovası.
6: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonitis Türkiye.
10: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
11: Gide Radyo Amuriye Türkiye.
12: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangia radioya?
10: Ovde radio glas Turkiye.
0: Turkiye une radio.

0: Ma. Ovo Türkiye Ünü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Dipleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye Ovası Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
8: Jeder Radio Amuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efir de Turkiye Ovoz Radiosa.
15: It Türkiye hangia radioya?
7: Ovde Radio Glas Turkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция غاغ رادیو да.
14: خصوصا ترکیه‌ای زاین رادیو گایانا.
15: Eterçi Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ahiç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
0: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
2: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
6: Edo İfonetis Türkiye.
13: Ovdi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
7: İni adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
10: Este es Radio Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
8: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
13: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Ayın başlarında Ankara'da yaşayan köylük Tuğgandar bizge kayrılıp bizden komduğuz bolgon Gölbaşı Kırgızları Akkalpak Madaniyat jana Bilim Berüü komduğuzga kayrılıp biz Ankara'da yaşayan köylük Kırgızlar bolup bir kadimki

Bizim yer Yavuz'dan bekar alıp verdik. Yanında bizim kolumuzda olgan boz uyuzda aparıp tiki kerege tündü gün degende tiki biz aldı jasap Kırgızstan'da köldük tuğgandarımızga jardam berdik.

Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmandlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Sharqi janubi Anadolu'ning o'zgacha jo'g'rafiyasi davomlashayotgan safar hikoyamda bu qatim men G'aziantepdan Qahramonmarashqa, u yerdan Adiyamonga bordim. Her bir şehirde belki birli gün turgan bolsam mı, lekin arkamda iz qildirgan hikayelerini, kalbimde üçmez eslimilerini yığdım. Eğer tayyar bolsanız, bu kadim izminde ütmüşün sadasına, medeniyetin izlerine birlikte kulak salaylı. Gaziantep'nin rengdar köçelerini, ziri doğru fıraklarını, miskerlerinin bolgu sadalarını arkamda kaldırıp, şimalga, yani Kahramanmaraş karap yolu çıktım. Yol boyu Torus dağlarının salkın şamılı, itizli arsadan baş götürgen buğday başaklarının lepildişi bana emrah buldu. Şehir gitip bağınımda köz yetkisiz, sozulgan konu taş öyle, Kuçuladı yanırgan dumbak sunay sadaları ve marajlı ustalarının çakçak aralaş çakarıkları beni kütüv aldı. Hem yerden tarih burap tuğan kuçuladım aldım. Ulu camanın salmak cimcitliği da dua kıldım. Taş medresenin egmi şekilli koylusu da ötmüşünün izlerini izledim. Kahramanmaraş'ın en meşhur tarihi yadigarlığı Kahramanmaraş Kalesi'dir. Şehir merkezine yerleşken bu kale'e Rum devrinin ulları üstüge kurulgan bulup, tarihi ve simvollu kıymeti bilen közgü görünüp durdu. Maraş kalesinin sipillerine çıkkınımda aygımının astedeki şehir huddu bir tarih kitabıdek aldım geçildi. Taş damla, esirlerinin kahredin bugün gitip gelgen cimcit hikayelerini pişirle avatkan dakkılattı. Kahramanmaraş fakat tarihi kurulmuş bilenlemez. Belki lezzetlik tamları bilen bu isimde çunkur oran aldı. Elbette meşhur Maraş marojnisini şu yanın özde titip bakmayı durup bu yerden ayrılışkı bulmaydı. Şehrinin bazırına ayrılıp yürgen de deristik yoğun yoğun marajına toplarını tizip koygan bir dükkanı girdim. Appak beş damıkı bilen külümsürep durgan usta mağa marojnin sırrını mındak çöndüydü. Kara kızım. Maraş marajınısı üçkü sütüdün yasıldı. Bu süt, tağlağının igizliklerde otlaydıgan üçkülerden sığılıdı. İçige selep koşuludu. Likin o her kandak bir selep emez. Bizden Maraş'nın ahır tığıdın yığılıdıgan yava susungül yıldızıdın ilingan sap selep. Andın asta asta sokuludu. Kuyuklanıcı sevirçallık bilen yoğurludu. Bu işin sırı sevirçallıkta, mehir muhabbette. Ustunun koludaki uzun yağaç kürekçi bilen sokup, şekilgi keltüge marajnını tetiginimde, tilimdeki salkıllık bilen birge kalbim gümü bu zümünün roi singendek boldu. Bunadın başka yanaklık sucukla, tarhana şorpisi, pistilik tatlık türümlemu, eğizimde tesirlik tem kaldı odi. Bazanın yerine bir bulanada, kolda yasalgan mis taksile enenevi oyumçılık ustularının kolda kaytadın hayatlık erişi vatattı. Bu şehir tämi, sadası ve pırkı bilen yürküm görünüp gitti. Etsetigendi yolu çıkıp Adıyaman'a öttüm. Şehir merkezdeki dinç ve hatırca muhitte kıskıcı demağın dinkin, yönülüşümünü Adıyaman'ın dünyaya danlık, UNESCO Dünya Medeniyet Mirasları tizimindeki kürülgülgen kişinin meptunkalarlık mevcutsu boğan Nemrut'ti kırattım. Bu sefer titkiyala ve egirbügürü yolladın ötüdüğün boğaçka kıyın idi. Ama her bir kademi kişine iran kaldırattı. Tağ çoksuk çıkkınımda gayet zor heykelle ve Kumagene padişahlıkının heyvetlik kabre mazarları köz aldımdı peyda boldu. Taşla arsıda kezip yürgünümde vakit huddi toktap kağandı kes kıldım. Kün patkanda kuyaş asta asta ufukta gayip bolu vatkanda taş heykellerinin sayısı tağ bağırığı sozulup düşetti. O dakika tarih bilen tabiyet girelişip ketken sihirlik bir menzirgi şahit boldum. Şamalının kuvuldışı içi de men huddi Kumagene padişahı
Antiyokos'un mıngılgan yılla ilgiri piçirilgan hikayelerini anlavatkan dek buldum. Şehir merkezine kaytıp gelgenimde Adıyaman'ın kızgın kişileri ve kuşburaklık dastıkalları beni kütüp aldı. Bazarının tar koçuluda ketip atkanımda tonurlarının isi çıkıp durgan Navay Hanladın, Bazarladın, Zeri Dora ve yeni üsümlüklerinin fırkı kilip durattı. Bir çayhanda oturup, şüyanın alaydılgı boğan inçki bellik istikallarda koyuk çay içi bitip, karış tereptiki üstelde paranlaşı batkan yaşanan bovaylarının evazı kulkumu girdi. Men ulanın süzlep bir batkan kona toy hikayelerini anıldım. Onundankin yerlik bir aşhanıda titip bakkan Adıyamançı çeğ köfte açıklıkı zeri doğrularının ıgızıda kaldığıgan kızlık tesiri bilen aşkazını mı gülü emez, ruhim gülü tesir kıldı. İşçilik köftenin nipiz bulgur kemeri içindeki kıymesi ustunun kolda bir senet esirge aylangan da kılattı. Gün boyu küçü başlarda halk usulü oynavatka yaşlarının toylarda kol tutuşup alay usulü oynavatkan ayallarının kuşallıkı bu medeniyetinin kandak mı hele hem callık saklanavatkallıkını evlatın alatka damlaşıvatkallıkını göstüp beretti. TRT Uygurçı'nın hürmetli kılmasalları bir günlük mihman buluş yeterlik boğan bu iki şehir bana Anadolu'nun baylıkını ve insanların mihman dostluğunu yeni bir kıtım esletti. Sefernamenin kinki biktide yeni yolla, yeni hikayeler var. Hazırça mikrofonu itip kalbimde saklıgan bu güzel eslemeler bilen yolumu devamlaştırmen. Kayıt görüşküce aman boğaysa gayr hoş.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğucu hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

Enneko Tizen Harmadik Sazadi Anatoliyaban Alapi Tot Nui Servezetnek Azvoltanik E Huyk Bacıyani Rum Azaz Anatoliyayı Nüvirek O Bacı So Az Yelenti Huyk Lain Teştvir İş Anatoliyaban Mik Napink Baniş Gakran Hasnayak Esta Kefezişt Akkuriban Visont Anatoliyat Mik Rumnak Nevestik Küfadi kutatok samara kiptelen şiknek tünik anna koleheto şige huyetizen harmadik sazadi Anatoliyaban egiyen nüvi servizetet hos hattak litre. Erkipsel hetetlenlek tartyak egiyen nüvi egeşület litesi işit amey asal foglal kozlon huye vallal kozo termelö nöket Balamint osintin altaluk alapitot başar çarnu kokban piyat sokon uzizeketo termikeket elado iş ot dolgozo nöket tamogaşa. Ugyanis a küzip kori Eyropaban anöpnek çak az volto feladata hoya çalat yukkal iş o germekeikkel foglal kozlanak. Azokat akik nemal kalmaz kottak ezek hezos elvara şok hoz Töpşegi ben bu sorkan şakgal vadoltak iş sörnyü bünteti şeket kaptak. Anugati kutatok samara leetetmen tünik hoy az Anatolia yinök rist ve genek o termeli iş ben iş o gazda şakban. İş oyan ön tuda toşak le genek hoy ek sivil servizetet iş litro hozsanak. Ezirt mik o tim aval kapçalı toş iraş beli forra şokot. Şem ve sik figelen be, lek fayyep ast gondoyak, huyg ek el irashi hibarol lehet so. İş kitşik be vonyak, o servizet litizi işit. Holot az Osman törtinelem, ekik lek fontoşa forraşanak serzöye, a törtiniz aşık paşazade tez emnitişt, uz Anatolia'yı növirek rol. Ez nem çupan, ek kereşkedelme servizet volt, hanem sosyal iş, kültürel iş, iş satmayı dimenziyoya iş

nemrenda kezünk tu shok informatio val ozana tolei nevi rekrol. Akuta tog serint nem sabat öket külön kezelni oz ahi servezet töl. Oz ahi servezet ozana tolei selçuko koraban nirröjöt kişi paroş solidaritaşi servezet si volt. Shok sabaya volt oz ahi knak. Nemçak yo kişi paroşna kennetlen nük hanem yo ember nekeş o kereşkedelem revonat kozo elö iraşok millet o hit köznapi ilet hez kapçolo do sabayo katiş mekatar ostak. Serinşik, nagler küşik, ösinteşik, odadaş, ayo emberi tulaydon şago koz tartozot. Amunka termiliş iranti tistelet, İşe solder taş pedik, ayo kişi paroş tulaydon şagayı voltak. İş oz ahi servezetben, asosyal iş iş gazı şagı iletben, anöp nekiş fontor serepük volt. Oz ahi servezet alapitoya ahi evran volt. Oz Anatolia'yı növireki pedik, ahi evran feleşige Fatma növir volt. Ahi evram bevonta o servezet be o letelebedet ilet modra at tiro türk mineket iş. Ezdel bistoşi totta o ikiz müveşşige tanuyanak Fatma Növir pedik o genik rabette a türk min ason yokat o ik ök iş serezenek sakmat. O zanatoliyin ök o Kayseri ben Talal hato timaruk iş riz müveşek başar çarnuk aban gültek össe huyk fel beçül teşik o lenirt gapyut. Miltan o zahi kal egüt tanulta kişöp elkeste különböző terminişi sektorok ban mekelenni. Anök müheyeyi mekatarozot başar çarnukok ban çoportuşultak. Töp nire sönyek iş teksni söveşşid. Şel, fonaşyal, himzişşel, nemez şeyem, iş pamut fonal, kesitişivel, foklal kostak. O kiz müveşik mellet niha ruha kesitişşel iş foklal kostak. O zanatolyayı növirek hazaş iş hayadon nöketiş maguk közi fokattak. Mindanlö samara sakmayı erkölçi iş vallaşi oktataşt bistuşit hot.

Kopkalış, Solgalnak, Arravonat, Kozuan, Hoya Harsuş, Amazonok, Valoban, Litestek. Ezek Közül, Doktor, G.D. Kimball, Amerika'yı Rigiz, Ezerkinen Sanskinens ve Nigeş Kutataşı'yı, Olegin Kap, Figelemre, Miltuag. Ugeniş, Doktor Kimball, Ek Kazakistani Aşataş, Leleti'yi Alapyan, İgazolta, Esta Legendat. Ek Kurgamban, Azaz Ek Şir Halomban, Şok Harmins Nekben İv Közötti Nüi Çontvazat Talaltak. Nema Kurgamban Talalt Nüi Çontvazak Lelkeşit Etti İkfel Origist Hanem Az Hugen Enök Mellet Nilakat İş Klensven Santimeter Nil İş Hossap Kardokat Talaltak. İş Ege Şeket Oyan Pozisyo Ban Temettik El Minta Lova Goltak Volna. Doktor Kimball Esibe Yutottak O Hartsuş Amazonok Legendayı İş Elkeste Kutatni Hoyk Volta Valami Kapsulatuk O Terleten İlü Nomad Kaza Törü Kökkel. Akurgan Ban Talalt Nöyi Çont Vazak Bol Minta Katvettek İş Öste Vettet Tik azukato heyi nöki vel. Kilens ben kilens iş kilens sazılık ban mege gezet o diyen işük. O rigi seti aşata şoran talalt lele teket o hartsoş nök oz amazonok cimi könvi ben foglalta össe oz amerikayı rigiz. Kitezer tizen kilens ben az oros rigi seti intizet kutatoyi Oros orsak nügati risin skiten nöyi harsoşok hos tartozo şir talaltak. Amey ekmaşik bizon yitika annak hoik baloban li testek oz amazonok. Ezel kiliptek o fantastikuş filmek könvek eş o legenda köribol iş oz amazonok valoşagoşya valtak. Ast miğnem şikerült bizon yiğitani, huyuz Amazonok Samsun terme körzeti ben iltek volna. De termi ben minden nyaron nüvi lova şiş iyas festival tartanak o zemli kükre. Uz Anatolye'yi Selçuko, Koraban, Alapitot, Anatolye'yi Növirek, Servizete, Nagliyelen Töşik Gel Bir, Abbola Sempont Bol, Hoyk Mekbutatya, Akkoriban, Anök, Mekhatarozo Modon, Vette Krist, Ogazlaşag İş Sosyal İş İletben, İş Egenlö Pozitsiyot, Foglatakel, Ofir Fiyakkal. Ma Ovilag Erşö Nöyi Servizeti Rol, O Bacı Yani Rum Rol, Azaz Uz Anatolye'yi Növirek Rol, Besil Tüng, Ameyrül, Şok Nugati Kutato, Ast Şem Hisi El, Hoyk Litestek, İş Amey, Otizen Harmadik Sazatman, Aktiv Serepet Yatsod, Anök Solidaritaş Ban Foytatot Munkaya Ban, O Gazlı Şagi, İş Tarşadalmi, İle Tükben. Atörü Korsak Honge Radyo'ya Magernel Boğada Şaban, O Neslihan Değirmenci Oğlu Altal Kesitet, Anatolia'yı Elşök, Müşorat, Halgattak. Minden yot, Kibanung.

0: Türkiye Gayet Radyo'da.
1: Xosume Türkiye'yi dayını radyo gayanı.
2: Eterşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
3: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
4: Ayıç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
5: Эфирде Türkiye Ovası.
6: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
8: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
10: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
11: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
12: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
13: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este Radyo Voz de Türkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radyo desu.
16: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
4: Efirde Türkiye Ovozi Radyosu.
17: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
10: Oldu Radyo Glas Türkiye.
1: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
4: Qui è la radio la voce della Turchia.
6: Esta es la voz de Türkiye.
7: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
8: Юфлет Зъри и Türkiye.
9: Це ли ши Туарчи Чишън Бонко Дентай.
4: Инджи Анкара, Радио Садое Türkiye.
10: Да, да, Türkiye ғанг радио да.
11: Хосуме Türkiye и дайна Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури Türkiye Скма.
13: Овода Türkiye Үні Радиосу.
14: Айч Радио Воча Türkiye.
15: Говорит голос Türkiye.
16: Эфирда Türkiye Овоза.
17: Гитлеер Türkiye'nin Fethi Radyosu.
18: Ye Sıday Türkiye.
19: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
1: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este Radyo Voz de Türkiye.
16: こちらは Türkiye の声ラジオです。
18: Зборува гласот на Türkiye.
14: Ефирде Türkiye овоз радиоса.
2: Ит Türkiye хонгија радиоја. Овде радио глас Türkiye.
4: Türkiye үнө радиосу.
0: Бураси Türkiye'nin Sesi Radyosu.

yok, zahmet etme hiç boşuna, ardındayız bırakmaya. Gidemezsin, biliyorsun, döneceksen neden gidiyorsun?

Rabbimiz Hak Teala er menzilden tabakadan, er alemden tayfadan, er bir zattan özünü, körsetiyek terezeler, özünün varlığını, en birliğini bildiriyek şahatlar, bağlar salgam.

Hem el bir kökrökte telefonlar taslagan, el bir insan kalbinden Allah'ka yöneyse sonu kasında tapkan. Ol terezelerden karasak Kudaydın barlığına, en birliğine köz binen körgöndöy inanırmız. So terezeler sanga kelmey, barı mahluk baresince kök bulup nav alemdin er yagını tolturgan.

Burungu da sosunlardan bir kesegini aytkan edik. Bu yuma em keliyekte, Kuday nasip berse bizge, ürengen em sügünümüz, bazı akikatban manelerdi sizlerge aktaryak biz.

Su terzelerden brevi nav akikat bolgan. Munava alemdeki yaratılgan mahluklardın birbirine kömegi, em birbirinin acatına cevaplar bergeni, el birevinin birbirine tayanganı, yaslanganı, bar bolgan, bir bolgan, bir yaratuşu koluman, terbiyalanganını eslerimizge körsetgen. Bir ökmetuşu zattın idaresinde turganın, bir tek Mevla em Hak'tın, küşü sonsuz Allah'tın, kızmatında bolgan.

Nege dese yerdeki yanlı barı mahluklardın yaşavına kerekken neşe zattı pisirgen aldığın künden başlasak em takmışilik etken aydı soga eklesek em savlemen havadın tagı sudun arzaktın yan tasıgan mahluklardın yardımına yugurganın em neşe yanvarlardın insanlardın kömögüne yugura berip barganın em gevdemizge salıngan barı müşelerimizden bir brevinin kömögüne yugura berip ketkenin em aşalgan aslardın zerrelerinin barı er bir müşe işinde bir düzenmen tizilip etler minen süyöklörge kerek bolgan er yerge yugurup yetişkenin bara barşa eslesek bir Allah'tın barlığını tagı embirligini yengilşe anlar mısın?

Atlarını anganımız, tağı anmaganımız, neşe makluk var bolsa, ne esi var ne yanı, tek akıllı yanı day, birbirine tanıgan day, yardımlaşıp turganlar. Sanga gelmez barı iste, kömeklesu kanunuman, em maramat esasıman, gömökleşken mahluklardın, birbirine yardımları, birbirinin acatına hemen cevap vergeni, birbirlerine kuş vergeni, elbet tezok aşık betten, bir tek vahid brev volgan, er mahluk soga muktaş, baresinin acatını, bir basına berüşü, samet bolgan bir raptın, İsi ekenin bildirgen.

Su sualler, barı isler, hikmet binen iyiligin, maramat em yomartlığın, barı estin körgönü, bir Allah'tı körsetken. Barı sosu mahluklardın, küşü sonsuz yaratuşu, tagı maramatı sonsuz, em yomartlıkta şeti yok, bar bolganı muhakkak, yaratuşu Allah'tın, kızmatçısı, memurları, em sanyatıman barı, yaratkanı mahlukları, bolganını körsetkenler.

Munşa hesap kitapban, ölşenmenen yaratılgan, nav mahluklar baresi, sosu allerimen barı, kuday betke karatkan, üyüken terezeler bolgan.

Yaratılgan erzatka sosiyaktan karansa, yaratuşu hak Allah, aşık betten körüngen. Er mahluktun er ali, er sıfatı kasiyeti, bastan uşka er brevi, tagı savlay bara barşa, hak kudaydı körsetken, sansız terezeler bolgan.

Endi ey iflas etken, özünü esli bilgen felsefeci Adem. Nav begükön terezege, kaysi sözde aytiyaksın. Senin tesadüfün, soga, eş, karşalarma, sağlıkla kalınız.

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,235. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Blast Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет зъри и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
13: Да, Турция غږ радио да.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Gıvarit Gulas Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
3: Gitleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlamadın ona Türkiye Ovası Radyosu.
2: Evo İfonetis Türkiye.
1: Oldi Radio Glas Türkiye.
4: Gider Radio Amuriye Türkiye.
5: İni adalah Radio Suara Türkiye.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
24: İt Türkiye Hangya Radio ya.
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: va sotma Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
2: İt Türkiye hangi radyoya?
3: Ovdu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
5: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

dönem ayrıca fenalaştı. Yok sayabilir mi veda aşkı? Yaşıyorum hala içimde bu telaşla. Göremiyor galiba çok savaştım. Yok sayabilir mi veda aşkı? Bu gurbet ayağıma çok dolaştı. Özledim özlemimin içi har gibi. Bilemiyor ama ona

Hasret vuruyor gecenin koynunda, anılar vuruyor gözyaşlarıma.

mecalim yok, zahmet etme hiç boşuna, ardındayız bırakmaya. Gidemezsin, biliyorsun, döneceksen neden gidiyorsun?

0: Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
5: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: دا ترکیه رادیو دا.
15: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
16: Eterçiye Radyo Sadguri Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Gıvarit Gulas Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovası.
8: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
9: Edo İfonetis Türkiye.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
2: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radyo Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
5: Zboru wa glas otna Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
18: It Türkiye Hangya Radyo'ya.
6: Oldu Radyo Blast Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Sensizlik bir ok gibi canıma saplanmalı. Coşmalı yanardağlar, kasırgalar kopmalı.

0: Avaz Radyosu.
1: Evo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
3: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
4: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
6: Este es Radio Voz de Turquía.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
8: Zboru wa glasot na Turkiye.
9: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
10: It Türkiye hangia radioya?
2: Oldu Radyo Glas Turkiye.
11: Türkiye Ünü Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Hasret vuruyor gecenin koynunda, anılar vuruyor gözyaşlarıma.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara,

0: Jeda Radio Amuria Turkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
3: Este radio voz de Turkiye.
4: こちらは Turkiye の声ラジオです。
5: Zbor va glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
6: It Turkiye Hangya Radyo'ya.
7: Oldu Radyo Glas Turkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
9: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.